Sátın. Har kariye karadı. Kitna para bağye. Çubam. Suyam. Para ne que liate.